0: we Damaska gollaw beren ýurtlara minnetdarlyk bildirdi. Al-Shara duşanbe günü beren beýanatynda Siriýanyň adyny terrorçylygyň döwlet gollawçylarynyň sanawynyň resmi taýdan aýdmak bilen Siriýanyň halkyny gutlaýaryn diýip belledi. Al-Shara Amerika Birleşik Devletleri prezidentine ve Siriýanyň we Siriýa halkynyň ýanyna duran ähli dogonlaryma we dostlaryma minnetdarlyk bildirýärin diýdi. Daşary işler ministri Asad al-Şeybani hem bu kararı Siriýanyň halkynyň getiren özgeşiniň netijesi diýip pähdedenlerdi we munyň täze Siriýa döwletiniň halkara paragatçylygyna we howpsuzlygyna ygrarlygyny görkezýänini belledi. Daşary işler ministri Asad al-Şeybani 47 ýyl soň terror gurulmasy statusynyň aýrmasyna salgylanyp X hatanın beren beyatına Siriýanyň halkyny bu tarihi tapgyr bilen gutlaýaryk diýdi. Besant Amerika Birleşik Devletleriniň sanksiýalaryna garşy çykýan ýurtlaryň Irana ýaly izolasiýa bilen ýüzüýüz boljak dowarda duýdurşýardy. Amerika Birleşik Devletleriniň gadyny ministri Scott Besant Irany gollamany dowam etdiren islenik ýurdun tährany global ykdysadyň izolasiýa etmek tagalalarynyň bir bölegi boljak dowarda duýdurşýardy. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin prezidenti Donald Trump'ın dünya liderini İran bilen sowdany besetmäge çağıranyny beýan etdi. Besant duşanbe günü İran'a garşy täze sanksiýalaryň girdilenini ýygnan etdi. Bu sanksiýalar İran'ın sanly aktivlerine, tehnologiýalaryna, altynyna, awiasiýasyna ve gämi gatnaşyklaryna gönükdirilendir. Ve Trump'ın yol açığa etmeğine hükümetin Tehran'a karşı çatını ve Urmuz boğazını dolu açmak için, ılaşıp bağlaşmak için basını arttırıyor. Besant Washington'a metbotu beren beyanatına anık yurtların adını aitman beyanatına İran'ı kollayanlar onun nevtine satyan aliyarlar ve dasyarlar. Olar İran'ın valuta alış satışları ve erken tevda dolukları arkali mali akınlarını yengilleştiriyarlar. İran'ın uçuşları için tülük tülüyarlar ve onun adından hatavatları saklayarlar. Dengil arkali yanıs geçirmelerine ve kuryer arkali transiyede göz yumyarlar. Olar öz banklarının biyxanın ulumuna ruhut beriyalar. Şorvaqtın özününü özlünün qatnasının derecetini gizliyalar, deyip belledi. İlil illesler Hiddasiyot Havaranı dinlediniz.
1: Türk dünyasının medeni mirası.

Çölün ortasındaki Nogay çadırına odun yıllığı, sekutun şatlığı, dürlü evuşkünlü dokma önümleri ve sağlar bir yere cemlenyer. Bu yer dine bir yaşayış midançası olman, eğitim maşkalanın, mihman söylüğün, sunğutun ve dep de sorun birleşen öz oluştu dünyasıdır. Dokma önümlerine güzellik, sözlerde medenet, sağlarda orta durmuşun sesi yanlanyar. Bugün Türkiye dünyasının medeni mirası adlı gepleşimizde Nogay çadırının şu renkli dünyasına ağırlaşarız. Nogayların tarihine dine hedirki geografik çayakların çayakına baha vermek mümkün edilir. Nogay şahsiyeti asırların devamına, Evrazya'nın tehralarının giyinçliğine, Altın Ordu devletinin sonku devirde, Kıpçak sevitlerine, Kırım'da, Demirli Kavkaz'da ve Volga deryatının tuğruklarına kemale geliptir. Nogay adi ayratinle Altın Ordu devletinin sonku devirde haat aydın yüze çıkıp, Nogay ordusu deyip adlandırılan siyasi ve cemiyetçilik kuruluşun çayına giyinden eyraptır. Şeylde olsa bu tarihin esası övüşünleri dinle siyasi vakalarda değil eğitim günlülük durmuşta da aydın görünüyor. Çadırdan saçağa maskalı katnaşkarının mihman söylüğü, Amalı Hasan sunutundan halk dörücülüğüne çenini uzap giden bu durmuş, Nogay cemiyetinin öz oluşu medeni şahsiyetini kemala getiriptir. Çarba ve yarım çarba durmuş yörülgüsü Nogayların günlülük durmuşta ulanyan zatlarına ve sunuot olan karayışına hem öz tehtini yitiriptir. Ulanyan her bir zatın amali, berk ve göçürüp alıp gitmeğe amatlı olmağı mühküm ehmeti iyi olupdur. Sol ruhatın özünü çadırlar, hallar, keçeliler, egin eşikler ve at esvap

برخم استتكي قمتا اي والبتر. رنكر جامعتك شكلر بتيغتن الخام النن بيدكدر. كنرو كلونيان ذاتري آرتي ذاتر والمقتن شقرب. Medeni beyanın öyüdülüşü görünüşüne ögürüptür. Bu düşüncede gözüllük günlük durmuşun daşını gözleneyen ayrıtın bir nerti derle eğitim durmuşun tebiği bölüldür. Bu durmuşun sağ dünyasına olsa ilkinci novatta dombra yali deyip bulan sağ kuralları mühküm orun eyleyer. Adım teslin sağlaşan bu ovazlara sehralarda atların toynok sesleri ve yelin ögüsmüğü koşuluyar. At nogaylar üçün diňe bir ulug seýişdeti bolman, eýtem günlük durmuşun ve jemgyýetçilik guruluşynyň möhüm bölekleriniň biridir. Medeniýetiň dowam etdirilmegine aýallaryň zähmeti hem aýgytlaýjy ähmiýete ee bolupdyr. Dokmaçylyk ve keşteçilik, egin eşikler, taganlar, hüýdüler hem de çağlara gurrun berilýän hekaýalar arkaly däp tutulan köp sany aýtynyklary hut olaryň zähmeti bilen gorulmaga dowam edipdir. Nogay medeniyetinde at günlük durmuşun yanı bilen toyların ve çuvulunların hem möhüm bölüğü bulupdur. At çapışıkları ve atlı oyunları yaşların çalısındığını, edermenliğini ve atlarla sağlaşıkı hareket etmek uquyunu görkodiyen cemiyetçilik çareleri bulupdur. Nogay yigidinin öktü çapık tuvarlığı dine bir atı çalt sürmek ulendel eğitim hayvanı qovu tanamağı ve onun ulen sağlaşık hareket etmek ulen ölçünülüptür. Sehralarda yanlanan toynok sesleri ve yarışların coşkunu nogayların at bilen kuran berk katnaşıkların in aydın görküzlerinin biri bolupdur. Häzirki wagtda Türkiýede we dürli ýurtlarda ýaşaýan nogay jemgyýetleri üýtgeýän durmuş şertlerine garamadan dillerini, aýdym taýdarlaryny, taganlaryny, toý däp desturlaryny we halk türçüligini ýaşatmagyny dowam etdirýärler. Çadyr inni günlük durmuşyň merkezi bolmasa-da festivallar, medeni çäreler, maşgala duşukary we netilden netilleri bu mirasyň dowamlygyny üpçüne diýer. Diýmek täden ýene ýetilmegi, däp bolan tagamyň taýýarlanmagy ýa-da uly ýaşlardan öwrenilen bu hekaýanyň çağalara gurrun bermegi nogay medeniýetiniň häzirki durmuşda hem öz ornyny saklamagyna mümkinçilik berýär. Türki dünýätiniň medeni mirasy hakda gepleşmegiň bu bölümünde nogay dünýätine hat ýakynyň tedirimizde öňümizde diňe geçmişden miras galan bir medeniýet däl, eýtem üýtgeýän şertlere garamadan özüni täden bir canlı bir däp detur dünýäti peýda bolýar. Çadırlaryň öýler eýlese, tehranyň durmuşy şäheriniň ritmine goşulsa da, dil, saz, saçak, el zähmeti we halk dörüjüligi ýaşamagyny dowam etdirýän bolsa, nogay medeniýetiniň sesi hem ýaňylmagyny dowam etdirer. Türk dünýätiniň medeni mirasy beýgileýän setleriň inniki dolagatyna ýene-de duşmak arzuwy bilen hoş, sag boluň.

0: İllesir, Cahan Kestanın Hıyalatlı Gepbeşimizin tədi bölümünü bir yeni detirin ile birlikte. Gepbeşimizin sonki təsanına Kipr'ın tarihi ve medeni kuruluşunu şekillendiren takmilin 5 asırlık geçmişi Eur'un Türk binagatçılık mirasına birlikte yugurunuruz. Kipr'daki Türk binagatçılık mirası Adanın 1571 yılında Osmanlı İmperiya tarafından basılıp almanın masab, Hazır günçene devam edip gelen 5 asırlık dövrde emele geldi ve köp taraflayan medeni mirasın nişanına ürlü. Bu miras Osmanlı İmperiyatına değişik kuruluşlar ile çeklenmeyirdi. Ol şeylik hem 20. asırda hazırki zaman Türkiye'nin binagatçılık tesirlerini görkezen dinamik ve ösyen şahsiyete iyi oldu. Bunun 571 yılında Osmanlı İmperiyatının Kipr'ı basıp almak için adada düğününün tədi binagarçılık dövrü başlandı. Gelin bu dövrü Selimiye Meçidi ile tinitmeğe başlayın. Nikasiye'de yerleşen ve köyüne Ayasofya Butxana deyip adlandırılan Got kuruluşlu bina, Günnegor Orta Dengi'nin en ulu dini kuruluşlarının biridir. İlk başta Hristiyanlar için kurulun bu binanın kuruluşluk işleri 100 yılın kurak vaat devam etti. Luzianlar dövrüne sağların tahta çıkmak davaralarına yer iyiçilik eden bu butxana, 1571 yılında Osmanlıların şehri basıp almağından son meçide ürlü. Basıp alışlıktan son Lala Mustafa Paşa'nın katlaşmağına ilkinci cuma namazı kollu ve bina Müslümanlara Ayasofya meçide olup hizmet etmeye başladı. Got arkitekturasının övüşün nüshosuna iyi olan bu bina, İslam elementlerinin koşulma olan Günnegor Günmatar sintezinin öz oluşu nüshosuna övürlü. Günmedökte arkalar ve büyük patologlar korulup taklandı ve iki minara koşuldu. İçerki mihrab, münver ve kaligrafi misalları Türk İslam estetikasını görkezer. Asıl renkli ane pencereleri Hristiyan ve İslam sunotunun biri-biriyle bağlanışan seyrek miratını şöklendiriyor. 1954 yılında Kipr müftüsü tarafından meçidin adı Kipr'ın basılıp alan mahalli tahtta olan Sultan II. Selim meçidi hükmünde yütküdüldü. İkincisi Lala Mustafa Paşa meçidi ya da köyüne keramatlı Nikolay Sabori. Famagusta'nın merkezine yerleşen bu defa 14. asırda Fransız Got stiline kurulup Osman dövrünü meçide ürlü. Günmatar tarafına koşulan minara Osmanlı'nın Got kuruluşuyla sağlaşını alamattandırıyor. Kuruluş hazırki vaatta Kipr kadınlar idara tarafından dolandırılıyor. İtirapçıdaki meçitler ve yerli binagarçılık vardı aydıranına Arap Ahmet Paşa meçidi ilkinci olup yardımıza düşer. 17. asırdan gözbaş alıp kaydayan bu meçit, Osmanlı'nın Kipr'daki meçit arkitekturasının en arası misallarının biridir. Onun bir gümmüzlüğü, İğne dördül meynamalı dizayni, yönüke ve işçen dizayna iyidir. 16. asırda Nikasiye'de kurulan saray önü meçidi, Osmanlı'nın irki minagatçılığının ayrıtınıklarını özünü cemleyer. Mihrabın daş tuğruğundaki gök ak izni kafirleri ve geometrik tadın oylan ağaç münver, sunuot ve tenetçilerin birleşmeğinin misallar. 17. asırda kurulan yüklük bağdır meçidi, yerli daştan peydalanmağı ile tapağıtlan yarı. Daştan yatılan teyrek misalların biridir. Kesme daş, minarası ve yönüke arkitekturası ayrıtın belirliklidir. Rayet arkitektura misalları vardı aytmak istesek, Beykhan ile başladı. 1572 yılda kurulan bu han, yani köne mihmanhana, Nikasiya'nın divarının çayına yerleşer. Kervansaray dəvine öz oluşu tesiri olan bu binanın iki katı İğne dördül meynaması var. Aşağı qat təcilçilik meydançası, yukarı qat bolsa yaşayış çağı olup hılmat ediyar. Merkezdeki 8 vuruşta keçecek meçid, Osmanlı Söğda ilen vaatın biri-biri ilen eriş arğaçı olan yaşayış vardakı düşüncesini şöklenendiriyar. Kumarcılar xanın 16. asırın ahırına kurulunluğu çakadiler. 1953-1960 yıllar arasında dikildirildi ve bir neçe vaat kadimi eserler ve müzeyler idarası hükmünde ulanıldı. Mihmanxana tarihin devamında dürlü adlarla adlandırıldı. 16-njy asyrda gurulan we häzirki wagtda hem işen Nikasiýanyň beýik hamamyna Osmanly nutkowy hamamlarynyň isi 16-njy asyrda gurulan we häzirki wagtda hem işen Nikasiýanyň beýik hamamyna Osmanly nutkowy hamamlarynyň isi gili we soğuk bölmeleri bar. Pelgöz aynasy we gümmezli gurulyşy, tebigi aşyklandyryşy we binagarçylyk gözelligini hudurlaýar. Yaşayış arkitektura suarada aydilana olta, Kipr'daki ati Türk joly binagarçylyk miratyny howa şertine laýyk görnüşde gurulýy. Adatça iki gatly howly we içerki gurulyşlar hökmünde dizayn edilipdir. Yigirmenji asyrda Kiprdaky Türk arkitekturasy häzirki Türkiýanyň täsiratyna üýtgäp başlady. Neoklassik elementlerden bedelen jemgyýetçilik binalary, Art Deco stilindäki rezidensiýalar we adaty görnüşleriň häzirki zaman materiallar bilen garaşmagy bu döwürin esasy aýratynyklarynyň biridir. 1974-nji ýyldan soň häzirki zaman Türk binagarçylygynyň beýany hökmünde Demokratik Kipr Türk Respublikasynyň gurumaçylykda arkitekturasy, universitet şäherçeleri, taýla goraş we bilim binalary ýüze çykdy. Kiprdäki Türk binagarçylyk mirasy diňe bir geçmişiň ýerlerinden eýtim Orta Ýer deňiziniň köp medeniýetde tebigatyny we häzirki güne çenli Türk binagarçylygynyň baý beýanyny özüne jemleýän canlı medeni ýatdyr. Häzir kıvatta dikeltmek ve qorap saklamak koyunca işler, bu detkalara gelecek gün etilere üçün qorap saklamak taydan mühüm ehmiyete iyidir. İlil illeşler gepleşimizin novatak sanına yanadanan duşmak umidi bilen hoş sağ olun.
1: Jahan keştanın hıyalı.

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugün kazanını geçirip kutarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metre 17.730 kHz yığılıklardan gıys kutulukundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı Türksat 3A'dan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş sağ bolun.

17-asr Diyarbakir shahrining tor va go'zal ko'chalarida soz chalgan qo'llar va tillarda yangragan bir nafas, bir aks sado bor edi. Bu nafas, bu aks sado turk islom sufiylik an'anasi qalbidan chiqqan Ohu Bobo'ga oid edi. Asl

Ohu bobo bir tomondan turkiylarning o'ziga va tilini uyg'unlashtirgan shoir, ikkinchi tomondan esa noodatiy bir sufiy sifatida madaniyat tariximizda o'ziga xos o'rin tutadi. Bu ohu ko'zi darvish xotirasi nafaqat Diyarbakirning, balki butun turk islom olamining umumiy merosidir. Bugun biz ana shunday ma'naviyat siymolarining tarixiy va sufiylik merosini asrab avaylashimiz shartdir. Ohu bobo kabi nurli siymolar turkiy tasavvufining tamal toshlari ekanligini unutmaylik. Ularni yod etish va tushunish ma'naviy dunyomizni boyitishning eng a'lo yo'lidir. Bu merosni asrab avaylash madaniyatimizning bu ulkan xazinasini kelajakka olib borish barchamizning umumiy burchimizdir.

0: Radio Muria Turkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este es Radio Voz de Turkiye.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
7: It Turkiye Hangya Radioya.
8: Oldu Radio Glas Turkiye.
9: Türkiye Önü Radyosu.
10: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
11: De Palestine usul av parti kisi.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dastur Ankara. Bugün Seşembi, Miladi 2026 yıl, Ağust ayının 25'si, 1405. Koyaş yıl Sümbül'e ayının 3'sü. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan berletken Özbek dilinde geçtirişlerimizni Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ila 7.30 arası da, Afganistan vakti bilen keşkurun saat 8.30 ila 9 arası da, Gürün uçağı bilen ise saat 4 ila 4.30 arası da kıskı tolkını 25 metr 11.765 kilörsü orkalı dinleşiniz mümkün. Bugün geçtirişlerimiz, yangilikler, Falastin'in ilkler ve yaşırın hikayeleri lavhası, vaktimiz kolganda muski dastur bilen yarım saat boyunca devam etadı. Olup boru için men Abdurrahim Masumi.

Yangiliklar sırası. Türkiye bilen Katar kengayıp barayotgan iqtisodiy munosabatlar jarayonida o'zaro tijoratni 5 milliard dollarga yetkazib borishni

Her vaktiniz hayırlı olsun hürmetli dinleyiciler. Türkiye'nin paytaxtı Ankara'dan bizi dinleyen bütün dinleyicilerimizi salamlayırıq. Bugün avqustun 26-sıdır. Değerli dinleyiciler, programımız Türksaat'ın 13.685 kısa dalgası ile yayınlanır. Bir saatlik canlı programımız boyu Türkiye ve Dünya haberleri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar ve mahnılar efirde olacak. İndi haberlere keçid alırıq.

Prezident Recep Tayyip Erdoğan, Ağustos'un 25'inde Bitlis şehrinde geçirilen Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü münasebetiyle teşkil olunan tedbirde iştirak edip, tedbirde çıxış edilen devlet başçısı deyip kazanan bəşəriyyət ve kardeşlik olacak, sülh ve sabitliği bərqərar olacak, kazanan 86 milyon vatandaşı ile bütün Türkiye halkı olacak. Malazgirt zəfərindən İstanbul'un fethine, Çanakkale'den milli mübarizeye, terrorla mübarizeden 15 iyul dastanına kadar 1000 ildir bu aziz vətən ve bu millet uğrunda canlarını veren bütün şehitlerimizi bugün bir daha rahmetle yad edirəm. Regionu yeniden geri sabitlik uçuruna sürüklemeye çalışan daireler öz məqsədlerine nail olabilmeyecekler. Qanlı planlarını hayata geçirmek için terör təşkilatlarından istifadə edən herkes uğursuzluğa məhkumdur. Qalib gələn tərəf Türkiye'nin 86 milyon sakini, sülh, əmin, amanlıq ve hümanizm mövqeyindən çıxış edən her bir insan olacak. Prezident güclü ve kudretli Türkiye'nin şevkinin artık doğduğunu bildirip ve deyip, biz Türkiye esrini kurmaya başlamışıq. Türkiye'nin her bir sakini tezlikle ülkenin yeni nailiyetlerinin

0: yetkili yer Türkiye'nin tetiği radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
6: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este es Radio Voz de Turquía.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye Ovozi Radiosa.
12: It Turkiye hangi radio ya?
4: Ovdi Radio Glas Turkiye.
13: Türkiye Ünü Radyosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Türkiye Avazı dolqunlarında sonuncu haberler tanıyısız.
1: Pakistan başkası İslamabad'da bir hastahananın yoğuna tuğanlar bölgünde çıkan yongında başlangıç mağlumatlarına göre 15 bebi halak buldu. Matbuğat çaraları haber etkençe yongın kondisioner kompresörünün şortlauından son yerli vaqt bilen saat 6 tulup 45 minutta başlanı. Vakaletler bildirgençe yongın vaqtında bulikta bulgan bebilerden birsigine kutkarılgan 15'i halak bulgan. Kutkaru türkümleri yongınını sündürülerin hem vaqiga urnında suvutu işleri devam etuinci kirdi. Yong'inning chiqish sababini tekshirish uchun maxsus komitet uyushtirildi. Rusiyaning Amur o'lkasidagi Amur gaz ximiya kompleksi tuzilish maydonchasida chiqqan yong'in natijasida 7 kishi halok bo'ldi, 9 kishi yo'qoldi. Kompleksning matbuot relizida kishi obyekt topilgan yong'in turunda ma'lumot berildi. Onda izlov qutqaruv operatsiyalari borishida tog'an 4 Xitoy vatandoshining vayti topilishi xabar etilishi shuning bilan yong'inda o'lishlarning umumiy soni 7 ga yetdi. Bir Rusiya ham 6 Xitoy vatandoshi. Podrядchi kompaniyada ishlovchi 9 Xitoy vatandoshining yozmishi haliga belgisiz. İzlev kutqaruvchilari devam ede. Bildiruvda tuzilish maydonchasidagi yong'in sündirilishi hem tübekdagi turaq punktlar havasındagi zararlı maddeler derecesi ortmağı aytila. Rusiyaning Sibur hem Qitayning Sinopec kompaniyalari tarafından tuzilishi Amur gaz ximiya kompleksi dünyadagi eng zo'r polimer hem gaz ximiya yetishtiruv qurilmalarining birisi bo'ladi deb kutiladi. Kanada AQShdan importlangan 700-dən artıq tovarga 15%-dan 50%-ga qədər javob tariflari kiritəcəyin iğlan etdi. Şunun bilan iki tarixi yaqın birlikdəş arasındagı səvdə soğuşu küşəydi. Attavının seşənbə günü iğlan etilgən javob şaraları AQŞ başı Donald Trampın şimbə günü Kanada tovarlarına 50% tariflar kirtüyündən son. Premier minister Mark Carney tarafından alda bilgilengən vaqt 8 sentyabrdə üz küşünə kirəcək. SpaceX Louisiana'da dünyadagi eng zo'r g'alam porti bo'lashaq deb kutilgan obyektni tuzish uchun 100 milliard dollar investitsiyalashak. Louisiana iqtisodiy o'sish shurasi seshanba kuni yasagan bildiruvda aytilgancha, obyekt Vermilion okrugida tuzilishi ham yil sayin minglagan ishni ta'min etish uchun proyektlanishaq. Proyekt kelasi 10 yil ichida 3000 ish o'rni bildirishaq, o'rtacha yillik xizmat haqi 92600 dollar tashkil etar deb kutiladi. Bu so'nggi xabarlar edi. G'azza, ochliq shartlarida niqliq, ixtiyor kishi ham kishiliklilik.

Efirden Türkiye Avazı Radyosu. Assalamu aleykum. Bugün 26. Avgust Çarşamba. Türkiye'de saat 13.30. Özbekistan'da saat 15.30. Hürmetli dinleyiciler, siz Ankara'dan Efir'e uzatılırken Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek dilde gündelik dasturlarını dinleyemsiz. Dasturumuzu 16 metre 17.670 kilogöz kısa dolgun canlı Efir arkalı dinleyemsiz. Şunikdek www.trtuzbek.com ve sunu yoldaş Tursat 4 arkalı Votes Radyo kanaldan dinleyiş mümkün. Bugün dasturumuza sonki yangilikler Gazze, açlık, sınavıda matanat ve insanilik namlı dasturunu itibarınızga havale kılamız.

Siz Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek Dili'de gündelik dersörlerini dinlediniz. Şuna ekleyip Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek Dili'deki dersörümüzün yakınlarımız gelgüsü dersörümüze tekrar uçuraş günçe hayır selamat olayım.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.

0: Türkiye'yi zaynı radyo gayanı.
1: Etirçiye radyo sadburi Türkiye skma.
2: Ovado Türkiye ünü radyosu.
3: Ayç radyo voça Türkiye.
4: Говорит голос Türkiye.
5: Efirde Türkiye ovası.
6: Dipleyer Türkiye'nin peti radyosu.
7: Ye sıday Türkiye.
8: Anlavatkınınla Türkiye avazı radyosu.
9: Edo İfonetis Türkiye.
10: Oldi Radyo Glas Türkiye.
11: Giderebi Amuriyet Türkiye.
12: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
14: Este Radyo Voz de Türkiye.
15: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
16: Zboru wa glasot na Türkiye.
3: Efirde Türkiye Ovozi Radyo.
17: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
10: Oldu Radyo Glas Türkiye.
18: Türkiye Ünü Radyosu.
10: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları Ankara. Bugün Çarşamba, miladi 2026 yıl, Ağustos ayının 26'sı, 1405. Koyaş yıl Sümbüle ayının 4'sı. Assalamu aleyküm aziz dostlar. Ankara'dan beriletken Özbek dilinde geçtirişlerimizin Türkiye vakti bilen keçkurun saat 7 ile 7 yarım arası da, Afganistan vakti bilen keçkurun saat 8 yarım ile 9 arası da, Greenwich vakti bilen ise saat 4 ile 4 yarım arası da, kısa tolkun 25 metr, 11.765 kilor sarkalı dinleşiniz mümkün. Bugün geçtirişlerimiz, yangilikler, Türk alamından tasvirler lavhası, vaktimiz kolganda musiqi dastur bilen yarım saat boyunca devam etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumi.

0: bunday harakatlarni davom etishga ruxsat berar ekan Amerikaning himoyasini kamsitmaslik borasida ogohlantirdi. Hayat shunday dedi. Ushbu harakatlarning davom etishiga ruxsat berar ekansiz, Amerikaning himoyasini kamsitmang. Bu keyinchalik o'zingizga qarshi qaytgan bo'ladi. Buni qanday tushunmaysiz? Eron tashqi ishlar vaziri Aroqchi mintaqaviy keskinliklarni kamaytirish urinishlari to'g'risida Pokiston va Qatar bilan so'zlashdi. Eron tashqi ishlar vazirligi tomonidan berilgan bayonotga ko'ra, Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi mintaqaviy keskinliklarni kamaytirish urinishlarini muzokara qilish uchun ordusining Lui Dristis boshlig'i Marshal Osim Munir va Qatar tashqi ishlar vaziri Muhammad bin Abdurrahmon Al Soni bilan alayda telefon suhbati o'tkazdi. Qatar tashqi ishlar vazirligi Al Soni va Aroqchining so'nggi o'zgarishlar, ayniqsa Ummon va Eron aro Hurmuz bo'g'ozi orqali vaqtinchalik mushtarak dengiz dalizi tashkil etilishi va mushtarak moy tozalash loyihasi borasidagi kengashlarni ko'rib chiqqanlari ma'lum qilindi. Trump Suudi Arabiston bilan 30 yillik hastayi hamkorlik bitimini Amerika Kongressiga taqdim etdi. Wall Street Journal'ning xabariga ko'ra, Amerika davlat raisi Donald Trump Suudi Arabiston bilan tarixiy bir hastayi hamkorlik bitimini Kongressga taqdim qildi. Mazkur gazeta bir hukumat rasmisiga tayanib, Trampning Suudi Arabistonning Isroil bilan munosabatlarni normallashtirish istagidan voz kechmaganini, bu vaziyatning Riyoz bilan keng qamrovli strategik bir bitimning nihoyatilish urinishlarini qiyinlashtirganini bildirdi. 30 yillik hastayi bitim o'tgan oy Tramp hukumati tomonidan e'lon qilingan edi. Bitimga ko'ra, Amerika shirkatlari Suudi Arabistonning hastayi osti qurishining rivojlantirilishida markaziy rol o'ynaydi. Kanada 700 dan ortiq Amerika mahsulotiga 15% dan 50%gacha bo'lgan nisbatlarda qarshi gumruk solig'i tatbiq etishni e'lon qildi. Kanada Amerikadan vorid qilinadigan 700 dan ortiq mahsulga 15 dan 50%gacha bo'lgan nisbatlarda qarshi gumruk solig'i tatbiq etilishini bildirdi va shu tariqa tarixiy jihatdan yaqin muttafiq bo'lgan ikki mamlakat orasidagi tijoratiy urushni shiddatlantirdi. Ottawaning seshanba kuni e'lon qilgan ushbu javob iqdomi Amerika davlat raisi Donald Trump tomonidan Kanada mahsulotiga qo'yilgan 50%lik gumruk soliqlarining seshanba kunigacha kirishi ortidan bosh vazir Mark Carney tomonidan oldinroq belgilangan 8 septembr tarixida amalga oshiriladi. Va so'nggi xabar. SpaceX Louisianada 100 milliard dollar qimmatidagi dunyoning eng yirik fazo bandarini qurishni rejalashtirmoqda. Rasmiylarning bildirishiga ko'ra SpaceX Amerikaning Louisiana ayolatida dunyoning eng yirik koinot port bandari bo'lishi kutilayotgan bir tassot qurish uchun 100 milliard dollar sarmoya kiritadi. Louisiana iqtisodiy rivojlanish kengashining seshanba kuni bergan bayonotiga ko'ra, ushbu tassot Vermilion Parish mintaqasida quriladi va yiliga minglarcha fazoiy kema uchirishni qo'llab-quvvatlash uchun loyihalangan. Ushbu loyihaning kelgusi 10 yil ichida 3000 mustaqim ish o'rni yaratishi va o'rtacha yillik maoshning 92600 dollar bo'lishi kutilmoqda. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشیر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет, Зари и Тюркия.
12: 这里是土耳其之声广播电台。

0: Netis Türkiye.
1: Oldi Radio Glas Türkiye.
2: Gider Radio Amuria Türkiye.
3: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
5: Este es Radio Voz de Turquía.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glas otna Turkiye.
8: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
9: It Türkiye Hangya Radyo'ya.
1: Oldu Radyo Glas Türkiye.
10: Türkiye Ünü Radyosu.
11: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio.

Aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken, bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum. Resimlerini atamıyorum mesela.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه رادیو دا.
14: خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Tehi Radyosu.
12: Ye Sıday Türkiye.
0: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
7: Evo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
14: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este Radyo Voz de Türkiye.
8: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
17: Zboru wa glas otna Türkiye.
6: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
9: İt Türkiye Hangya Radyo ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Her vaktiniz hayırlı olsun hürmetli dinleyiciler. Türkiye'nin payitahtı Ankara'dan biz dinleyen bütün dinleyicilerimizi salamlayırıq. Bugün avqustun 26-sıdır. Değerli dinleyiciler, programımız Türk Saat'ın 13.685 kısa dalgası ile yayınlanır. Bir saatlik canlı programımız boyu Türkiye ve Dünya haberleri, muhtelif mezmunlu rubrikalar ve mahnılar efirde olacak. İndi haberlere keçit alırıq.

Prezident Recep Tayyip Erdoğan, Ağustos'un 25'inde Bitlis şehrinde geçirilen Malazgirt Zaferi'nin 955. İl dönümü münasebetiyle teşkil olunan tedbirde iştirak edip, tedbirde çıxış edilen devlet başçısı deyip kazanan bəşəriyyət ve kardeşlik olacak, sülh ve sabitliği bərqərar olacak, kazanan 86 milyon vatandaşı ile bütün Türkiye halkı olacak. Malazgirt zəfərindən İstanbul'un fethine, Çanakkale'den milli mübarizeye, terrorla mübarizeden 15 İyul dastanına kadar 1000 ildir bu aziz vətən ve bu millet uğrunda canlarını veren bütün şehitlerimizi bugün bir daha rahmetle yad edirəm. Regionu yeniden geri-sabitlik uçuruna sürüklemeye çalışan daireler öz məqsədlerine nail olabilmeyecekler. Qanlı planlarını hayata geçirmek için terör təşkilatlarından istifadə edən herkes uğursuzluğa məhkumdur. Galip gelen taraf Türkiye'nin 86 milyon sakini, sülh, emin, amanlık ve hümanizm mövqeyindən çıxış edən her bir insan olacak. Prezident güclü ve kudretli Türkiye'nin şevkinin artık doğduğunu bildirip ve deyip, biz Türkiye esrini kurmağa başlamışıq. Türkiye'nin her bir sakini tezlikle ülkenin yeni nailiyetlerinin şahidi olacak. Ermənistan parlamentinde iyun seçkilerinde qələbə kazanan Nikol Paşinyan hükümetinin 2026-31 iller üzere programı sese koyulub. Program layihəsi 63 milletvekilinin lehine ses vermesiyle kabul edilip, 24 milletvekili ise aleyhine ses çıxış edib. Təklif olunan programda Azerbaycan'la bərqə